0: kahan ola. Ne ben dora?
1: Sor.
0: Halil bir şey. Bir şey var sorun. Gel. Bana kalas akıllı ha.